Bele tamashon hezra zvina çapı menye ya Ali Zeydi u şevirmendi gişti Almanya'yı bu. Taybet derbare rauşa Irak'ı da besa serbahubuna dadveriye u dimjara girtige handa bindeki sarok veziri Irak'ı beskir. Viyavuyam hatın davya bir tane bir carici hatta carakin tkere koşuye da bin udan başmı.

0: Binerin kanal açtı dem baş em demjmere ki bewara na ju peşkeşkirna bultana keber freh yan uçan peşici ser nüçe mehne. Beşti istifaya her şaradarı beri Amede ve bir yara partiya demi emin ay veke her şaradarı nüye Amede hatta elbicartın. Şevirmende Serok Komariya Suriye Mazlum Abdi Rezecivin be Reveberiyen Herema Kobane u Malbatin Şehidanu Partiyan Repekani ve Revşa Davya Kobane u Hereme Goto Beşkir. Fermandariya Evlekariya Hündürin ya Parezgaha Helebe Ragahand Van Lekolin Derbare Diyarkirina Şertu Mercin Şavata Kule Girtigaha Kobane Derketubu Ders Bekiriye.
1: Adamı amdar katına iş fakiriyiz

0: Türkiye o doza PKK cezaya hapsa hatta hatayı lehatı bu birin. Ligori kanuna cezaya ya Türkiye dve kesin ku cezaya hapsa hatta hatayı lehatına birin. Pişti ku sih sal cezaya girtigehe derbas kirin verin berdan. Bereci Kerem Can Polat ce Kanal 8 tera gotu bu ku de du salin buhuri de le Türkiye nezi 405 girtiyen kurt hatına berdan. Hep şaradarı beri şaradarıya mezuniye amedik ve hep sal beri hatı bu girtin ve heftiyek beri serbest hatı bu berdan de hep peyvineke Kürdeş bu Kanal 8 teri behsa serdema akhoya girtigehi ve behevramayın akhoya be Selahaddin Demirtaş re de hemen o dekir emeli temaşabık.
1: Şunu söyleyeyim, hani dayanışma...
2: Peşi ezveb bejim, piştevani mürovl ser peyam de hele. Yani eften ej bu girtiga ne der bastara? Li kudere jiyane bebe bila bebe, li ciye ku piştevani lehe be, zindibunek, geçbunek, li ser peyam sekininek, parasınek heye. Haman tış de girtiga hande bağavaya ki pır xurttır, bağavaya ki ku mürovl pırttır hizbke, te hunandın. Gava ku ez de qoğuşa damam, min dedit ku ev piştevani u hevalti çıqaz giringe. Her tüm lisar peyveberiye kenar khan mane. Encamen afriner çıqas lerdexe hole u çıqas mirov dikare, dest bide desti hev u veki okyanusake kur, beyku biçe bin ave avjeniye bike. Paşe neziki, 4 sal u 8 mahan ez bi serok Selahaddin Ramam. Due serdama ku emman de ji ba avaye ki mil bi mil, çav bi çav, dil bi dil ev hale hiskirna hev, hev xodi kirin, ava kirin u xurt kirin hebu. Lavra girtigehe, heke hun teslim ne girtibin, tene ciyeki girti u izola kirin aşkada jiyana veya. Ba avaye ki mecazi bi bejim, em bre u amurin cuda ji girtigehe diravin. Jiber ku, vene ku ve ji girtigehe şandiye, bukha revyaneke. Peyama ku ve ji girtigehe şandiye bukha revyaneke. Lavra, Buvan deskirtinin biçuk, buvan tekiliyen biçuk re, en buvan milyonin kuş derved hatın, u mered de girtigehe de duman re bun. Binerin em lıvır ne du kes bun, jber ku van em his dikirin u meci ev his dikirin. Lavra dve mirov lıvır veki hücreye ke du kesici ne nere. Mehel vesta khoa bivirengi khurt dikir.
1: Esasında bir tür firardır.

Mesela şu an müşahirin giringi naf bakurcu pişti. Dizce karkeşan hafsar öke başarvani Ahmet'i ve biriyara partiya demeye hafsar öke nüye başarvani Ahmet'i hatı des nişan kiren. Lebisi Temmuz hafsalı Duhan Hatun hafsar öke başarvani Ahmet'i. Jber egerin sahlemiye dizce kari haberdi. Ve bir rengişi Serra Bucak ve Ketsake hafsar öke başarvani Ahmet'i mab. Roja Seyşembiye, Civata Dısılatı'nın Hocayen Demokratik, Yen Partiya Demir Agad, Pişti Danustandunu, Raveşeke Düğürü Direja Berfre Dikeler Aksinin Hoca, Briyardana Emin Aile, Cihe Duan Hatun ve Kehefseruke Nuiye Başarvaniya Ahmet'i ve diğer kirim. Duan Hatun ve Serra Bucak, Elbijartı'nın Hocayen Heyva Azara Duzar Vistuçare'da Şiabun, Sadı Şestuçar Point ne? Ya dengan be des xove bin. La ki di da mele serbabet ki di serbari berdamiya pevajo aştiye li Türkiye bakore Kurdistan yaşmare ka zede ya zindani kiriyan koma ve zindani kiriyan nawan tamam bu nayna azat kir. Ek juan kesanji hicran binici ku le zindana Sincan'a ya Ankara'da ya pencaran azat kir nawi hatiye paşe xistir. Kerem Can Polat, Hepsir Ülke Federasyonu'na Met Tuhat Fed. Bu avuç boy Kanal Haşti Viray Gandiye bir hücran, bönücü, ma ve suyu ses salana avi zindaniye akua tımam kiriye, le Türkiye o ses sal ma ve zindaniye kirin avi, yani ses sala jiheştan pser veçuve. Si salın upua, ses sala zedeji, her tınava zindaniye dam abiye. Le nai da azat kir, ut ma ve bori da, Ben jaranje la jivata çavderiu idara zindane ve hatiye paşe xistir. Benice jovan kesane kul despek asalın notan hatiye girtin. Uşla zadga asayişa devleti ve betometin veki cudakari da beşkirna axa Türkiye u dosyen PKK u bizindani kirna hemişeyi hatiye siz adam u evin nava Türkiye'de şu ilgori yasa u resayin valati usta evin siz ay zindana hemişeyi Serwan da tete sapandın tene sızadan pişti sih sağlan jı zindani kirine tete azat kirin. Beştir kerem Can Polat bu kanal haşt götü bu ku et mavi du salender baz buyda nezi ki çarsad o peynci zindani kiriyen kurtul Türkiye hatine azat kirin. Duye hajmari peynci kes ev kese bomuna ku sızayı sih sağlan zindani kirine hat mam kiriyen hebuye o pişti tımam buna mavi yasayı uan hatine azat kirin.

Binerin kanala işte den baş vali kariye hep karemin emi Volteneke berfreh ya müçan jüvera peşkeş bikin peşici serniçe mehene. Abdullah Öcalan diyar gır hın iddiayen ku kaşu veke noten imraliye hatine başandın jirastiye duren u büyerin le rojavaji veke provokasyoneke eşkire binafkir. Devlet Bahçeli gote gote indi derbari avakirna villayeke jibu Abdullah Öcalan red gir u got Nişteki veke villa tüneye le haniye ki 205 metre çar goşeyi hatıya avakir. Partiya Gel Akumari CHP peşgiriya gohertina destura Türkiye dike bi merce ku pergala brevebirina volat jardin parlamani be. Wezareta Perverdeye ya Hukumeta Türkiye Navevan Parezgahan Eşkere Kerku TDHR'yi zede Perskireka Kemiya Mamusan heye oje 12 Parezgahin kuhatine Eşkere Kirin 11 Parezgah Kurdine.

Abdullah Öcalan Diyarkır hın iddiayen ku qaşu veke noten imraliye hatine veşandın jarastiye dürin o Öcalan derbare mijaren girdayı Bakur o Rojava'ya Kurdistan'a da nırxandı.

0: Hemaşan heca pevajı açtı heci drojeva kurdan u devleta Türkiye'de naha işte ku kanuna çarçuve de parlamentoye de hatta pejrandın çavlene ku hene gaverin avetin. Devleta Türkiye çavi bildi PKK ku hene gavan babece ve ke gavin be tamamı çekberdane ku helvişandı ne naha ku naha pevajı açtı devir damaya. O hedi dimeşe pevajoya açtıya emi dede med derbare ve ki da begişti mevandariya Mehmet Dara Akar siyaset medar u serüke bere AK Parti'ye le bajare Ahmet Ekir'ye. Brez Akar hun khir hatın bultena me hem kefaşın ku tecare kidin de bultena gurmancı ya kanal haşte da dimin.
1: Merhaba Juvara, serkeftin tukazı.
0: Bele. Brez Akar pişti derketine kanuna çarçuve bedengiye keye edi. Yani gelo pevajoya açtiye veke kuhatiye plankirin dinabara PKK u devleta Türkiye'de Ücalan Erdoğan yanji devlet Bahçeli. Bevi avayı dimeşe yanji heneki astengi hene de pevajoya da. Kerem ki.
1: Yani el gol kanatamı pevajo dimeşe. Astengi neket goyumu yani skivar tüne. Ev işe sabrıya sab işe zamane. Levra pişte kanuna çerçeve vızanın evi komisyon avabı. Ben hatta avabun. Komisyon ekli parlamentoyu da avabuye. Komisyon ekji e bürokrasiye. Na ve komisyona düyeminde hem vezarete harici hem vezarete dahili hem istihbarata milli hem vezarete dadi yani evciş bürokratan çedibin. Ev raporu hazırdıkın. Je sahayı Ambejin çekberdan dikişan astedaya takip kirna wi evi bekirin. Beşte wi ji raporu xwa evin takdimi lijneya evlehiya a milli milli güvenlik kurulu di beşin Türkiye'de yani liser evlehiye konseya heri belinde lijneya balaya karara dawi evdi de vaqta ku konseya evlehiye an lijneya ehleyiye evlehiye vata karar ek daha go tamam edi çekatına berdan o keşe problem de sahay da tüne ev raporu ku vata gehen çungiyan lejneyi ev lejneji karar akabı da işte vici ev kanuna çerçeve ev mer'iyeti bebine yani bir keve faaliyeti tahmin ama konsey an lejneye bilind ev meha cotmeh daviye cotmeh an seri meha Ambition, Kasım'ı, Mecdar'ı, belki ve çağı bücüvi. Heca dime, doğru dime, vakti keyeci bu. Nınavvan dime, hada ka gelo çavan evi netice derkevi, yani çekberdan çavan dime. Fakat henek dıştın koyma, tabi evka çapamaniye Türkiye'ci dirmesine, her veki kutçe PKK şengali ve kişiye. Belki ji kampek u deri doğru Türkiye'de evjuvanaj ve kişiye bu. O çekberdan tabii Amerika'nın takibi bakın ve siyaset medar an ve hukuk nazu çapemeni. Fakat istihbaratı Türkiye o a Ambejin Irak ve hevra kabattıkın tekli yavan ve muhakkak ile servi mekanizmayı ve PKK rejiye. Hedi hedi ev her bir
0: gelek
1: noktik, astik. O pişti vici reformin alik taşı reformin demokratik, siyasi, hukuki işaret avanajı

0: جي الي الحكومه تجي هدي هدي تي غويما وكامل تش وزير خارجيه دروايه رجائين ديار بكري بو اما دي بو ويجي جو يعني بيشي اما بكري بيشي اما داش بو رفورمان زمانك هي اخر ابيد فان مدتها دا بانا جي ببنسل
1: Gelikî başe, Breza Karnaha nüçe derbare çekirina xaniye ki, yani avahiye ki ji bu Brez ü calan li İmraliye heye. Te diyar kirin ku villa ya hendek dibêjin xanîne, lê mijar tiştekî dine yani Brez Devlet Bahçelî jî diyar kir ku dibe statuyek ji bu ü calan were yek alî kirin ji bu ku pêvajo bimeşe. Yani li gorî nêrîna ve heta statuyek ji bu ü calan ne yek alî kirin. Ewe pêvajo pêj bikeve ji bo ku êdî pêkeke jî çekan deyne û hinek gavên din werin avêt.
0: Yani ev problemi tekniki ne? Ligor kanaata me ji xwe statuya Öcalan diyar bûye. Nava vê lijne ye, lijna duyemî de cîvî heye ji xwe. Ev ya eşkere te gotin yani kanun wexta derket bi vê awayî jî bi nav çêbûye. Yani ev lijna wexta çêbû, ew jî serokê komisyoneke. Ev tişkî mühîm e. Hem statuya wî mühîm e, hem jî xanîk yani ji hebsê derkeve here xanîyek. Hinek aliyên Kurdan fiya meseleka piçûk dibînin. Ez meseleka sembolik dibînim. Ev ya çiye ev ya naskirine. Naskirine pirsgirêka Kurde. Elhasıl ve mesele Türkiye'de ahir ver gihaya ve nokte vata kuvan problemin yani statüyü, haniyü falan vana halbe ben duvarın ve sembolik manavi heye. Yani ev Türkiye iradek beyandık. Ve mesela Kurd nastıkım, irade nastıkım, irade çiye, irade sivirüs diyaloga ambejin, siyasiye, de parlamentoda jubur çare serkine pırsa Kurd reyek vekirnavye, evye, ya yani irade milleta gele Kurd kurulu Türkiye dijdil, irade van di avayike sembolik te kabul kirin, ev mesele parlamentoda te, yani müzakere kirin, hem DEM Parti hem AK Parti MHP CHP o yeni parti üyedin. Evet parlamentoyu da var mesela hedi hedi kabat bıkın. Fakat evliyat kazım bejim. Ara millet ameji tabi raya güçlü hakim ve hayat işte pırs bıkın. Van yani çıma encam derna kevil. Gör kanaat amel problem ektüne eğer hebeji diyalog ek eye navbera İmralı Ankara, Navbera İmralı ve Kandili, Ankara ve Kandili, Ankara ve Avrupa. Yani her tişi aşkara nay vekirin. Yani tişi, çünkü ne hatiye ve asti. Ana, mesela ana zanım ku, hükümet, ittifaka cumhur ve mesele hedi la duhaze ku nava civate da, nava bejin civaka Türkiye'da jit Türkiye tamamı laya yani ve meseli u civaka Türkiye rızayı bekle. Yani Türkiye bir toplumsallaşma.
1: Böyle gelek başa yani, biraz akar naha devleta Türkiye le benda PKK yani devleti gok top avetiye qada PKK de beşe de ve ku khuhl veşine u çekan deyne. Le gori nerin ataya taybet yani eve PKK bivi avayı hedi hedi gohdariya İmralı'ya ve devlete bıke evi çekan değil ne? Çünkü daha da gotun ko le Süleymaniye, le Hevleri, le Aliye doğu ki hene kam deverin vekirin de çekan değil ne? Yani işte ki bu hatı beji yani evi de demek ki nezik de çebi be.
0: Belki demek ki nez dar ne be dengirti ve gelo?
1: Bele bele Kerem ke dengirt etti.
0: Bele. Dimen heye gelo?
1: Dimen ete sekin ele gotne kwa berdağın bıke evi dimen çebi bin Kerem ke.
0: Var bejmez. Demin nez an dur emri karın detek bedin. Çıma Laura ku var mesela meselen yani teknikine. Jiber ve hindeji deve ku hedi hedi var mesela dınava pevajı da bir müzakere. Yani müzakere kirin. En mesela mühim çı bu? Mesela mühim aliviye psikolojik bu. Yani devlet o PKK, o Kandil'u embejin,

0: mirali iradek naser leser iradek hatine bahas. Mesela mühime. Yani İram karın viya beşin. Elhasıl PKK çekmerdan akı tabi yani bineci yani vaat kiriye, taahhüt kiriye. Fakat en tıştil em canat bihisin. Je kandili henek tabi ve duran kalkar evi deji. Fikra fatihinin zaman burası. Van tıştı tekniki jez bak takmin dikim nava pevajı da evi çarı sermedir.
1: Bele. Breza kar daha ev demek derece pevajı berdevam dike. Yani gele gote goji çe dibin. Naha dı ali çe bu ne. Hem aliye ki ji PKK ra dibece devje doza kurdi berdaya PKK. Aliye ki dinji civaka Türk ji heyle dici tifaka cumhur. Yani gele de tevnen civaki da idaatin kirin dibecen. Yani devji me berdaya, devji şehidin, devleta Türkiye berdaya o çuye evi vilaya jibu Abdullah Öcalan çeye bikin evi van ve gerinin yani de her du aliye dahine ki erişen bivi avayı jibu pevajü etten ditin. Ve neri nava yani hevaya ki çava naha dınava civaka Türkiye deheye. Ereniye yani nereniye yani
0: yani gişti. Ekser ereniye. Çünkü de parlamentoda çarsa du 67 parlamenter erekirin bu kanuna çerçeve. Fakat nava Türkiye'de her çıkas erini hebeji Kürt aglep yani prani Kürt pırtıbını nav Tırkanji illa pırtkiri heye. Fakat erek endişe jihene, erek şüphe jihene. Fakat vatak ev mesela nava pevajı da rekupek bu ev endişe zidej holi rabın. Ve balık şanslar tıştaki mühim ev gelek mühime. Çünkü herkes de bir çıma hükümet gavna vece çıma tıştı şeyber çeynabın. Ya Ali Dinci yani netev perverin Tırkanen'in razininin Ali'nin en beşe ve şerda insan hayata fanda kırına 45 hazar insan henek polisin henek askerin henek sivilin vesair. Evci tıştaki tabi problem e ke jibowiji ev mesela jver peda takmin dikim ev haftin peşiya meda her parti hem ittifaka cumhur hem dem parti dinava civake da evin ve mesele izah bikin vataku izah bu mesela salik bari endişe daha zede bu nerazi bu daha zede bu kes bavar ne dikir ki bu gi ve asti fakat iro çer bu yani hem vay bahsa van tıştı tekniki hediydikin. PKK'ci takmin dikim yani rövşu vaziyette rojalata navi baş nene berbi kudat içi emni zanın. Öcalan tıştı ekdi beşe ev mühime gere marıl yani dikkat nazar evine çiye yani mesela uzan hafta cotmehi de Gazze'yi da çer bu lisar eri şekli ser İsrail'e çi bu. Navkirinli gotun tufana Gazze'yi, tufana ahir nizam çık. Aksa'yı, tufana Aksa'yı. Çer bu. Ev şer bu sebebi perişaniye Gazze'yi. Yani vakta ku marıv meselek analiz kir lazım ku erini, neyini, şartu vaziyetin, dünyayı, herimi tevda ev bakın. Öcalan tıştaki mühim go yani vaziyete rauşin Ravşa Rojalata Navi Berbakrabi etçe em lazım ki herkes Kurdan jive agri ihlas bikin. Yani Kurd yuvak Filistini yuvak Gazze'yi ben penan perişan ne ben. Yani şartı Suriye Berbukuda etçe em ne zanın. Şartı Irak'ı Berbukuda etçe kes ne zanın. Ana atış de mühim evya yani gelek Kurd gibi veya bağırın o kabul dikin. İttifaka Kurdu Türkiye diyalogu Kurdu Kurdan tevi Kurdan yani ne Kurdi Türkiye tane Kurdey Suriye ve Irak'ı de gel İran'ı ji diyalogu ittifaku lesar stratejik hefkariya milleta Kurdu Türkiye feydaj herkes ratiye evya heja natiye izah kirin gel Türk ji kıymet av ve pevajo heja nazanın Kurd ji tabi endişe wan ji de ji danemli karın bejin yani çuma van endişan tenzaman jukal demokrasi tıştaki var. Evi eleştiri çeybeben, rakhne çeybeben, insan narazi bu nakabine zaman. Daha ku em bugün netice. Fakat evet. İro hakikaten yani bana kabiden rocam.

Wezareta Perwerde ya Hukumeta Türkiye Naveman Parezgahan eşkere kirku tede her izide Perskireka Kemiya Mamosan heye oje 12 parezgehen kuhatına eşkere kirin 11 parezgehen Bakure Kurdistan ene. Wezareta Bedaxuyaniye ke fermi nave 12 parezgehan eşkere kirku tede her izide Kemiya Mamosan heye. Lagori Wezareta Perwerde ya Hukumeta Türkiye ve tevahiya volat her izede le parezgehin Agiri Erdexan, Betlis, Culemirk, İdir, İstanbul, Qersu, Muşu, Sertu, Raha, Şırnak ve Vane, Perskireka, Kemiya, Mamusayan heye. Juan 12 parezgehin kuhatına eşkerekirin 11 parezgehin Bakure Kurdistan ene. Wezareti Cibu Tijekirina Valatiya Mamusayan Juan parezgehin kuhatına diyarkirin her mamusayak eger dakhwaza ve guhesne jibu van parizgahan bike merce 3 sal karkirine le parizgaha kulle leye derbastar nabe u dikare dakhwaza ve guhesne bike. Le Türkiye u Bakure Kurdistan